kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine değil.